0: get all men. Abartarak söylüyorum, bugün kafanızı kaldırdığınızda muhtemelen bir drone görebilirsiniz. Son yıllarda drone kullanımı giderek arttı. Biz de işimiz gereği daha iyi görüntüler çekebilmek için drone kullanıyoruz. Yalnızca bir görüntü kaydetmek için de değil, droneları artık tarlaları ilaçlamaktan, trafikte ceza yazan bir radara kadar her alanda kullanıyoruz. Lakin işin bir de tehlikeli boyutları var. Geçtiğimiz günlerde Leipzig Havalimanı'nda bunun bir örneğini hemen yanı başımızda yaşadık. Patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı tespit edildi. Sorun şu ki, tespit edilene kadar uzunca bir vakit hiçbir engelle karşılaşmadan havada dolaşabilmiş. Peki Almanya'da durum nasıl? Almanya hava savunmasında dronlara karşı yeterli önlemleri alabiliyor mu? Meselenin siyasi tarafını Avrupa Politikalar Merkezi'nden Dr. Demir Murat Seyrek'le konuşacağız. İşin teknik tarafını ise Berlin Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şahin Albayrak'a soracağız. Leipzig'te yaşanan drone krizinin ve sonrasındaki gelişmelerin ayrıntılarını da ekibimizden Elmas Topçu aktaracak. Mikrofonda ben Adnan Ağaç, Kosmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya'nın doğusundaki Leipzig Halle Havalimanı'nda biri patlayıcı yüklü iki insansız hava aracı yani drone tespit edilmesiyle başlayan gelişmeler sürüyor. Havalimanındaki bir otobüs sürücüsünün tesadüfen fark ettiği o drone infilak etseydi büyük bir can kaybına ve yıkıma yol açabilirdi. Peki bu konu neden bu kadar önemli? Konuyu takip eden VDR Kosmo ekibinden Elmas Topçu stüdyomuzda. Elmas, kısaca hatırlatalım dinleyicilerimize. Ne oldu tam olarak Leipzig Havalimanı'nda?
1: 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece Leipzig Halle Havalimanı'nda bir çalışan Ukrayna'ya askeri nakliye yapan büyük bir Antonov uçağının yakınında tesadüfen bir insansız hava aracı gördü. Askeri bir patlayıcı yüklü ve ateşleyiciyle donatılmış bir cihazdı bu. Teknik bir hata yüzünden neyse ki dediğin gibi infilak etmedi. Olay yerine giden patlayıcı uzmanları da cihazı kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi. Özetle böyle oldu.
0: Sen anlatırken bile ürkütücü geldi ama bunun dışında ikinci bir drone olayı daha yaşandı değil mi?
1: Aynen öyle. Yine aynı havalimanında bir başka drone da bir kargo uçağına çarptı. Uçak Hannover'e acil iniş yapmak zorunda kaldı o çarpışmadan sonra. Neyse ki o vakada da büyük bir kaza meydana gelmedi. Ancak Leipzig Halle Havalimanı uzun süre hava trafiğine kapatıldı tabii güvenlik nedeniyle. Bir de yere düşen parçaların toplanması incelenmesi amacıyla.
0: Elmas, aslında Leipzig Halle Havalimanı'ndaki olay ilk drone vakası da değil. Hı hı. Yine orada 2 sene önce bir kargo uçağında
1: bir paket patlamıştı. Evet, hatırlıyorum
0: evet.
1: Ben.
0: Hı hı. Bununla birlikte resmi verilere baktığımızda da 2025'te Almanya'da 1000'den fazla şüpheli hava aracı ve obje tespit edildi.
1: Hı, doğru.
0: Peki bu Leipzig olayı niye bu kadar büyük bir yankı uyandırdı ve siyasi tartışmaya yol açtı?
1: Çünkü bu son olayda ilk kez şüpheli bir araç fiziki olarak da ele geçirildi ve incelendi. Şimdiye kadar dronlar sadece böyle uzaktan fark ediliyordu, görülüyordu, kayda geçiyordu ama yakalanamıyordu. Yani o cihazlar birebir incelenemiyordu. Bu sefer o otobüs şoförünün dikkatiyle alçaktan uçan drone'a el konuldu, yakalandı. Cihazda üzerindeki patlayıcı ve ateşleyici ile birlikte detaylıca incelendi. Tabii şükür o kişinin elinde de patlamadı yakalayan kişinin. Ve arkasında aslında inceleme sonucunda ortaya çıktı ki arkasında yabancı bir dış güç var ve çok güçlü ipuçları, askeri anlamda da güçlü bir yabancı güce işaret etti.
0: Yani hobi olarak uçuran bir amatör meraklıya ait bir İHA değil.
1: Yok, sizin gibi değil. Senin gibi İHA meraklısı kişiler tesadüfen dinlediğinde ya amatör bir şey de olabilir diye düşündü belki de ama değil. Bu sefer bütün ipuçları gerçekten de hibrit savaş yürüten yabancı bir devlet organına, hatta askeri gücü ve geniş istihbarat imkanları olan şüpheli birine işaret ediyor. Tam da bu yüzden Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt hemen tatilini yarıda kesti olay üzerine. Bütün güvenlik birimlerinin yöneticilerini de çağırarak Halle'de, Leipzig'te bir araya geldi onlarla ve dosyayı Federal Başsavcı devraldı. Bakan Dobrindt, tehlike derecesini yükselttik. Sadece bir İHA değil söz konusu, patlayıcı yüklü bir drone söz konusu bu sefer diyor.
2: Deswegen habe ich deutlich gemacht, dass wir die Bedrohungslage hochstufen mussten von einer abstrakten Bedrohung jetzt zu einer hohen Bedrohungslage. Wir sehen, dass es Anschläge gibt in Deutschland. Wir sehen, dass es hybride Bedrohungen gibt, die sich dann auch so äußern wie heute, dass zum ersten Mal nicht eine Drohne sich im Flughafen wiedergefunden hat, sondern eine Drohne, die mit Sprengstoff beladen war.
0: Elmas, son zamanlarda çok fazla duymaya başladığımız hibrit savaş terimini kullandın. Hmm. Bundan ne anlamak lazım? Tam olarak ne demek hibrit savaş?
1: Şimdi klasik anlamda savaş topla, tüfekle, füzeyle ya da tankla yapılıyor. Ya hibrit savaşta ise doğrudan bunlar doğrultulmuyor düşman görülen tarafa. Kritik altyapı yapılara sabotaj düzenleniyor. Önemli devlet kurumları, güvenlik sistemleri, işte iletişim ağları veya demir yolları hacklenip çökertilmeye çalışılıyor. İşte Leipzig Havalimanı gibi NATO ve Ukrayna için işte kritik askeri ikmal noktası da olan bu alana bu şekilde patlayıcılı saldırı düzenlenmesi de bu hibrit savaş denilen kavrama net bir örnek olarak görülüyor. Özetle doğrudan silah çekmeden bir ülkenin ne bileyim işte finans sisteminden altyapısına, sağlık ve güvenlik ağına, hatta meclisinin, milletvekillerinin haberleşmesine, kritik alt yapıları, alanları felç ederek zarar vermeyi amaçlayan her türlü girişime hibrit savaş deniyor. Tanımlaması basitçe bu şekilde.
0: Şimdiye kadar hep soyut bir tehditten bahsediliyordu. İlk kez somut bir tehditten bahsetti yetkililer aslında. Bu durum peki Almanya için ne anlama geliyor?
1: Almanya güvenlik açısından artık çok daha uyanık olmak zorunda. Tüm havalimanlarının dronlu saldırılara karşı dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor. Örneğin güvenlik uzmanı Nico Lange de diyor ki çoktan altyapıya, havalimanlarına, kritik alanlara elektronik açıdan ve akustik açıdan tespit edici ağlar, sensör sistemleri ve benzerleri kurulmalıydı bunların tespiti için. Bu zamana kadar kurulmadı ama bu olay vesile olsun ve derhal kurulsun diyor.
3: Wir haben ein großes Problem damit praktisch etwas zu tun und was man praktisch tun muss und schon längst getan haben müsste, ist Sensoren überall zu verbauen an Flughäfen, an Infrastrukturen, damit man elektrooptisch, akustisch erfassen kann, was ist das für eine Drohne, wo kommt sie her, wo fliegt sie hin? Das hätten wir schon längst machen müssen und das müssen wir spätestens jetzt dringend nachholen.
1: Bu arada Berlin'de 2025 sonu kurulan ortak drone savunma merkezinin personel sayısı da artırılıyor bütün bu Leipzig olayından sonra. Magdeburg yakınlarında da yeni bir drone test ve araştırma merkezi açıldı bugün geniş katılımla. Ama şunu da unutmamak lazım. Dronelar sadece askeri ya da tehlikeli araçlar değil. Doğal afetlerden yangınlara, arama kurtarmalardan ne bileyim depremlere kadar hayat kurtaran birçok alanda da çok kritik roller de üstleniyor bu İHA'lar, insansız hava araçları. İnsanların giremediği tehlikeli bölgelerden anında da veri sağlayabiliyorlar. Yani çok kafamıza böyle olumsuz sürekli tehditmiş gibi görmemek gerekiyor.
0: İyi ya da kötü teknolojiyi kullanmak tamamen bize kalmış. Çok teşekkürler Elmas aktardığın bilgiler için. Almanya'da Leipzig'te bir uçağın yanında bulunan patlayıcı yüklü drone tartışmaları devam ediyor. Peki bu konu neden bu kadar önemli? Berlin Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şahin Albayrak'la konuşuyoruz. Merhaba Şahin Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Leipzig'teki olayda drone uçakların yanına kadar yaklaştı. Bu kadar riskli bir cihazı görmek teknik olarak bu kadar zor mu?
4: Burada bence istihbarat sistemleri de devreye girdi. Belki Rus istihbarat sistemi devreye girebilmiş olabilir. Bir yerlere getirdiler, bir yerde uçurdular. Hem de iki tane uçurmuşlardı. Birisi havada, yani alttakini komuta eden 5G üzerinde iletişim altyapısıyla iletişimde olan biri. Biri de aşağıda giden, düşen daha değişik bir şeye sahip. Sadece küçük bir şey vardı, patlayıcı bir şeyle donatılmıştı. Sizin de dediğiniz gibi çeşitli dronlar var. Raket taşıyan, yani değişik mülümatları taşıyan, ama burada bahsettiğimiz drone çok küçük bir drondu. İçinde bir kutunun içinde bir şey konulmuştu. Kutunun içine bir patlayıcı yerleştirilmişti. Eğer onun yani orada patlamış olsaydı büyük bir şey de verecekti. Yani büyük bir zarar verecek. Tabii bu drone'un yani ilginç tarafı tek başına kendisinin hareket edememesi. Üzerde de yukarılarda da daha değişik bir drone'un olması. İçinde iletişimi olmayan bir şeyden bahsediyoruz, bir drone'dan bahsediyoruz.
0: Bu dronlar peki herhangi bir radar sistemiyle görülemiyor mu?
4: Çok alçak uçtukları için görünemiyor, takılamıyor. Radara takılması için çok yüksekte uçması lazım. Yani o bazı büyük şeyler var, büyük dronlar var. Onlar takılabiliyor ama bu küçük dronlar takılamıyor.
0: Havalimanlarında peki normal şartlarda bu tarz dronları tespit etmek için sistemler bulunuyor tabii ki. Onlar da mı bunları göremiyor?
4: Onlar da göremiyor. Daha alçakta uçtuğu için görünemiyor. Mesela örneğin orada o gün kazayı önleyen bir DLA uçağı olmuş. Tamam mı? Bir kargo uçağı kalkıyor. Bu kargo uçağı aslında o yukarıdaki yönetici şeyi düşürüyor. Yukarıdaki yönetici drone'u çarpıyor. Drone düşüyor. Yani artık drone düştüğü için aşağıdaki drone'un da yani yukarıyla gidiyor. Onun için fazla bir işi olmuyor. Yani gerekli olan şeyleri yapmıyor drone.
0: Bu tarz cihazları dışarıdan müdahaleyle durdurmak gerçekten mümkün mü? Nedir bunun yolu yöntemi?
4: Tabii çeşitli teknolojiler vardır. Mesela bazıları ağla tutabiliyor onları. Bazıları mesela Sky Ranger dediğimiz silahla vurabiliyor. Bazıları laserle vurabiliyor. Yani bunun değişik şeyleri, bazıları uçakla kalkıyor, uçakla vuruyor. Değişik şeyleri vardır. Bence en mantıklısı yani daha yani masraflı, küçük masraflı cihazlarla bunları etkisiz hale getirmek. Bu nedir? En iyisi bunu laserle etkisiz hale getirmek. Havaalanına yanaşmadan indirmek lazım. Şu anda yaptıkları bir de ağla indiriyorlar. Yani yukarıda bir şey geçiyor, yakınına bir yanaşıyor, bir başka bir drone yanaşıyor, ağ atıyor. Diğer drone'u tutuyor. Yani nasıl balık tutarcasına tutuyor, tutma kabiliyetine sahip. Ama bence bundan sonra o dronları teknoloji yeniden değerlendirmek lazım. Belki de daha yeni tip radarlar hayata geçirilir. Düşük yükseklikte uçan dronları yakalamak için.
0: Türkiye'deyken mesela ben de işim gereği, mesleğim gereği drone kullanıyorum görüntü çekmek için. Ben mesela yasak bir yerde drone'u kaldırdığımda dışarıdan sinyaline erişip bu sinyali karıştırabiliyorlar. Cihaza girdikten sonra cihazın yönlendirmesini değiştirip farklı bir noktaya da taşıyabiliyorlar. Almanya'da aynen bu tarz sistemler var mı?
4: Almanya'da da vardır. Cemerler vardır. Bununla yapabiliyorlar. Daha önce de fark edilebilirse cemerle bunu sizin dediğinizi yapabilirler yani. Yani frekans üzerine, radyo frekans üzerine girerler. Frekansını karıştırırlar. Yani çok yüksek frekanstan girerler, iletişimi bitirirler ve onu daha değişik bir yöne yönlendirebilirler.
0: Peki biz trafikte araçta giderken örneğin her otomobilin bir plakası var. Kim hız yaptı, kim kazaya karıştı ya da kural çiğnedi hemen fark ediliyor. Radar da fotoğrafımızı çekiyor.
4: Evet.
0: Peki drone gibi bir cihazın, hele ki silah olarak da kullanılabilen bir cihazı tespit etmek için bir kayıt sistemi ya da kullanıcıyı tespit etmek için herhangi bir sistem var mı?
4: Yoktur, şu anda yoktur. Bence olamayacak bir sistem. Çünkü ülkeler bu tür cihazları üretiyor, gönderiyor. Bir yere düştüğü zaman mesela örneğin şu anda çok açık herkesin bildiği bu düşen drone'un veyahut da orada iki drone'un da Rus drone'un olduğunu biliniyor. Kullandıkları teknolojide sadece kullandığı teknolojilerden yola çıkarak söyleyebiliyorsun. Ama yoksa drone'un içinde bir şeysi yoktur, kimliği yoktur veyahut da bir plakası yoktur. Onun için bilinmiyor. Neden diyeceksiniz olmayacak? Çünkü insanlar, ülkeler bunu silah olarak kullanmak istiyor.
0: Tehlikeli dronlardan bahsedince Almanya'da federal sistemde malum 16 eyalette farklı bir sistem var. Çok karmaşık bir sistem tabii ki bu. Demek istediğim bir yetki karmaşası var. Sizce dronlar bu kadar gündemdeyken bu yetki kimde olmalı?
4: En önemli olan bu yetkiyi askeriye vermeler lazım. Çünkü askerinin elinde çok büyük çapta cihazları vardır. Kolaylıkla bu tür şeylere indirebilirler.
0: Drone tespitinden ve etkisiz hale getirilmesinden bahsediyoruz. Bunda yapay zekadan faydalanılabilir mi peki?
4: Tabii yapay zekadan da faydalanılır ama diğer tarafta drone da yapay zeka kullanıyor. Bence yani önemli olan burada hani sizin de bahsettiğiniz herhangi bir kurumun yetkiye sahip olması lazım. Gerekiyorsa hızlı bir şekilde bu drone'u elindeki şeylerle, teknolojiyle aşağı indirmeleri lazım.
0: Bu konuda Almanya bunları tespit etmek için teknoloji geliştirmekte ya da herhangi bir sistem kurmakta geç kaldı diyebilir miyiz?
4: Tabii oldu çünkü Almanya'da dağınık bir sisteme sahiptir. Yani burada eyaletler bir tarafta, şehirler bir tarafta, federal hükümet bir tarafta. Yani kimin sorumluluk kimindir? aslında bunu çok net bir şekilde kararlaştırırlarsa ilerisi için daha da sağlıklı olur. Ama şu anda üzerinde tartışılıyor. İşler Bakanı bunu bu birkaç yerde merkez kuracaklar. Benim anladığım kadarıyla yeni teknolojileri geliştirecekler. Hızlı bir şekilde bunu hayata geçirecekler. Diğer tarafta da yani Alman savunma sanayisinde bir takım çözümler var. Mesela örneğin Rheinmetall'in de Skyranger dedikleri silah vardır. Bununla çok kolaylıkla bir yukarıda geçen bir şeyi havada vurabiliyorlar. Tabii dediğimiz böyle büyük kurşunlar, bunları uçak savarlar gibi hızlı bir şekilde aşağı indirebiliyorlar.
0: Berlin Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şahin Albayrak'la konuştuk. Çok teşekkürler sorularımızı yanıtladığınız
4: için.
0: Ben
4: çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hayırlı yayınlar.
0: Şimdi de konunun siyasi boyutuna bakalım. Brüksel Özgür Üniversitesi ve Avrupa Politikalar Merkezi'nde görev yapan Doktor Demir Murat Seyrek'le konuşuyoruz. Murat Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba, hoş bulduk.
0: Siz Avrupa'nın merkezi sayılacak Brüksel'desiniz. Şimdi sizin de bu söyleşimize vesile olan Almanya'da patlayıcı da yüklü dronların görülmesi. Ama mesele bununla bitmiyor. Daha dün, önceki gün Romanya'da NATO güçleri tarafından bir drone düşürüldü. Rusya'dan gönderildiği iddia ediliyor. Avrupa bir hibrit savaşın içinde diyebilir miyiz?
5: Avrupa aslında dolaylı bir savaşın içerisinde, tabii özellikle Rusya söz konusu olduğunda. Bu doğrudan bir savaş değil, Ukrayna üzerinden bir savaş ve Ukrayna'ya verilen güçlü bir destek üzerinden aslında bu mücadele yürüyor. Bunun arkasındaki en önemli neden de tabii ki Avrupa'nın artık Rusya'yı varoluşsal bir tehdit olarak görmeye başlaması. Bu hibrit saldırıları da, drone saldırıları başta olmak üzere aslında bu mücadelenin bir parçası olarak görmek gerekiyor.
0: Rusya'dan şüpheleniliyor ama kesin bir kanıt da ortaya konmuş değil. Suçlunun kim olduğu kanıtlanamayınca da mücadele zor tabii ki. Peki Avrupa bununla nasıl baş edebilir? Dronelara karşı neler yapılabilir?
5: Şimdi zaten hibrit

0: Bu da bu stratejinin bir parçası. Sadece Rusya tarafından da değil, bu tür saldırıların geçmişte Çin, İran gibi ülkeler tarafından da organize edildiğini gördük. Ama dronlara yönelik baktığımız zaman evet bunların arkasında Rusya'yı görmek mümkün. Ama işte problem burada ne Rusya bunları üstleniyor ne çoğu zaman Almanya dahil ülkelerin %100 bunu kanıtlayabilmeleri mümkün diyelim. Ve burada baktığımızda çok önemli bir kavram var. Bu inkar edilebilirlik dediğimiz kavram. Yani Rusya bunları yapıyor ama inkar ediyor ve bu şekilde de aslında doğrudan bir savaş ilan etmiş olmadan düşük yoğunluklu bir savaşın aslında bir parçası olmuş oluyor. Bunu herkes bilse de bir noktada buna cevap vermekte tabii ki çok kolay olmuyor. Çünkü buna karşılık bir savaş ilan etmek mümkün değil. Buna benzer hibrit saldırıları yapmak da her zaman çözüm değil. En azından şu ana kadar Avrupa'nın stratejisi Ukrayna üzerinden buna cevap vermek oldu. Hem Ukrayna'nın güçlü bir şekilde desteklenmesi hem de Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın farklı yönlerle buna yaptırımlar da dahil olmak üzere cezalandırılması. Tabii ki ekonomik olarak cezalandırılmaktan bahsediyorum burada. Tabii bu işin karşılık cevabı bir de bu drone saldırılarına karşı nasıl korunacağı ile ilgili Avrupa'nın tabii önemli çalışmaları var. Bu da genel olarak zaten hani Avrupa'nın yeni oluşan güvenlik mimarisiyle de bağlantılı olarak ortaya konan çalışmalar. İşte bir tanesi European Drone Defense Initiative, bir tanesi Eastern Flank Watch dediğimiz. Bunların altında da farklı mekanizmalar geliştiriliyor drone saldırılarına karşı.
1: Bu noktayı biraz daha açmak istiyorum. Siz bu işin uzmanlarındansınız. Avrupa'da birçok ülke federal yapıya sahip aslında. İspanya ile, Avusturya ile, Belçika, Almanya, eyalet sistemlerinin olduğu daha fazla yetki karmaşası doğuruyor bir yerde de. Bu noktada Avrupa Birliği bir çözüm bulabilecek mi gerçekten?
0: Sorun aslında bu eyaletlerin yapısından çok bu tür tehditlerle mücadeleye ne kadar hazır olup olmamamızdan kaynaklanıyor. Özellikle drone saldırıları söz konusu olduğunda çünkü çok hızlı bir şekilde hareket etmek gerekiyor. Ve tüm ülkeler aslında göreceli olarak yeni bir tehdide karşı mücadele etmekte zorlanıyorlar. Buna Almanya gibi federal sistemin olduğu ülkeler de dahil ama federal sistemin olmadığı ülkelerde de belirli sorunlar söz konusu. Tabii dronelar hem ülke sınırlarını hem eyalet sınırlarını çok kolay aşabiliyor ve sadece yerel mekanizmalarla da bununla baş etmek çok kolay değil. Bu nedenle önceden oluşturulmuş bir koordinasyon mekanizması çok önemli ve bunun içinde tabii ki ordunun bir rolü var, polisin bir rolü var, istihbaratın bir rolü var ve bunlar arasındaki koordinasyonun önemi çok önemli. Bunu gerçekleştirebilmek, bununla ilgili reformları yapabilmek ve çok hızlı cevap verebilir bir noktaya gelebilmek çok önemli. Tabii bunun yanında özellikle güvenlik kurumlarının ötesinde İşte havaalanları gibi, kritik altyapılar gibi yerlerde çalışanlar ve halkın bilinçlenmesi de çok önemli. Çünkü son saldırılarda da gördük ki bazen aslında siviller, hatta normal insanlar bunu ilk fark eden insanlar da olabiliyor.
1: Avrupa Birliği'nin bu karmaşık yapısı içerisinde çözüm bulup bulabileceğine bakacağız ama Almanya'ya dönmek istiyorum ben tekrar. Almanya savunma konusunda neden bu kadar geride kaldı sizce?
0: Şimdi elbette bunun en büyük nedeni herkesin de konuştuğu ve bildiği üzere İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında oluşan anlayış ve siyasi kültür. Bu anlayış eğitim sistemi üzerinden de çok sayıda jenerasyon yetiştirdi ve güçlü bir ordu, güçlü bir tehdit olarak algılanmaya başladı Avrupa'da ve özellikle Almanya'da. Ve her zaman bu güçlü ordu tartışması da Nazi rejimiyle ilgili tartışmaları gündeme getiriyor ve bunlar birbirine paralel şekilde yürüyor. Bu anlamda yani hem siyasette hem kamuoyunda da ordu kavramına karşı bile çok olumsuz bir bakış açısı gelişmiş durumda. Tabii bunun sarsıldığını görüyoruz. Özellikle Ukrayna sonrası, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında bu anlayış değişmeye başladı. Tehdit algısı da değişmeye başladı. Ve buna bir de tabii transatlantik ilişkilerdeki sorunlar da eklendiği zaman Almanya ve Avrupa tabii kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini de artık anlamaya başlıyor. Zaten bu amaçla da yeni bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşuyor ki Almanya bunun içerisinde önemli oyun kuruculardan bir tanesi. Tabii bunun yanında diğer AB ülkeleriyle bunun ortak yapılması gerekiyor. Çünkü şöyle bir anlayış var. Avrupa'nın Amerika olmadan kendi ayakları üzerinde durabilmesi. Ama tabii buradaki sıkıntı şu. Kısa bir zamanda böyle bir kapasiteyi oluşturmak çok mümkün değil. Çok kısa bir zamanda böyle bir düşünce sistemini özellikle Almanya üzerinde değiştirmek çok kolay değil. Bir de tabii ki yeni tehditler, yeni çözümler gerektiriyor. Elbette tanklar, tüfekler, savaş uçakları önemli ama

0: tür hibrit tehditlere karşı da daha kapsamlı sistemler gerekiyor. İşte hava savunması ile ilgili drone, anti-drone teknolojileri, elektronik harp, siber güvenlik sistemleri, uydu sistemleri, istihbarat sistemleri ve bunların entegre olarak çalışması. Almanya artık bunun farkında ama tabii kapasitenin gelişmesi için savunma bütçesinden çok daha fazlası gerekiyor. Her şeyden de önce zaman gerekiyor.
1: Siz de bahsettiniz Murat Bey, Almanya polisin yetkilerini, Bundeswehr'in ordunun yetkilerini genişletiyor, istihbarata yeni yetkiler veriyor. Bu noktada demokratik hukuk devletinin sınırlarını korumak nasıl bir çizgi koymalıyız ortaya?
0: Rusya'nın temel hedeflerinden biri de aslında Avrupa'daki demokratik sistem ve hukuk devletini hedef almak. Çünkü bunları kendi oluşturduğu otoriter sistemin bir antitezi olarak görüyor. Bu anlamda da Avrupa'yı çökertmek istiyorsa bu değerleri ve sistemi hedef alması ve zayıflatması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu nedenle işte bu hibrit saldırıların ötesinde Avrupa'daki pek çok radikal siyasi grupla da Rusya'nın yakın ilişkiler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çünkü bu gruplar da aslında demokratik sistemi zayıflatmak için bir fırsat. Tabii bunlar göz önüne alınca Rusya tehdidiyle mücadeleyi de bundan ayrı görmemek gerekiyor. Eğer bu mücadeleyi yaparken demokrasiden, hukuk devletinden, temel hak ve özgürlüklerden taviz vererek yaparsak zaten Rusya'ya bir savaş bile olmadan kendi elimizde bir zafer sunmuş oluruz. Bu anlamda her şeyden öte amaç demokratik sistemi ve demokratik değerleri de savunmak olmak zorunda. Hem Almanya'nın hem Avrupa'nın savunma stratejisinin temeli de bu olmalı. Tabii bunu yaparken sistem içerisinde bazı reformlar yapmaktan da korkmamak gerekiyor. Bunlar büyük tartışma yaratıyor özellikle Almanya gibi ülkelerde. Özellikle tarihi bağlantılar ve hatırlananlar, özellikle Nazi rejimi sırasında yaşananlarla ilgili hatırlananlar göz önüne alınınca. Ama bu değerleri zayıflatmayacak şekilde sistemi de daha etkili bir şekilde işler hale getirecek reformlar gerekiyor. Bu anlamda her değişiklikten de çok fazla korkmamak lazım. Burada tabii ki polisin, ordunun ve istihbaratın çağın da gerekleri doğrultusunda daha aktif bir şekilde ve daha koordinasyon içinde çalışması gerekiyor. Bunları işler hale getirmek lazım, koordinasyonlarını arttırmak lazım. Bir drone saldırısını düşünürseniz, tabii ki istihbarat servisi mesela bu tehdidi önceden tespit etmeye çalışabilir. İşte polis havaalanını korur, federal polis belirli yetkilere sahip olur, koordinasyonu sağlar. İşte ordu teknik kapasite sağlayabilir. Siber kurumlar saldırının dijital boyutunu araştırabilir. İşte dış politika makamları failini arkasındaki devlete diplomatik bir cevap verebilir. Yani dolayısıyla tek bir kurum üzerinden bir çözüm üretmek mümkün değil. Ve bunun arkasında da çok önemli bir demokratik ilke var. Kurumlar arasındaki işbirliğini arttırırken bu yetki sınırlarını da belirsizleştirmemek gerekiyor. Özellikle Almanya için bu çok önemli ve ordunun bu işlere de dahil olması anlamında çok önemli. Çünkü ordu tabii ki iç güvenlikle ilgili konularda daha fazla dahil olmaya başladığında bunun olası sonuçları da olabilir. Bu anlamda temel nokta şu olmalı. Bir yandan daha fazla güvenlik kapasitesini arttırmak lazım ama daha az hukuk devletine yol açmadan yapmak lazım. Kurumların işleyişini tamamen değiştirmeden yapmak lazım.
1: Konunun siyasi tarafını ve ayrıntılarını Brüksel Özgür Üniversitesi ve Avrupa Politikalar Merkezi'nde görev yapan Doktor Demir Murat Seyrek'te konuştuk. Çok teşekkürler Murat Bey yayınımıza katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Leipzig Halle Havalimanı'nda tespit edilen drone krizinin yankıları devam ediyor. Peki nedir bu dronlar, neden tespit edilemiyor? Ve en önemlisi de dronlarla nasıl mücadele edilir? Kosmo Türkçe'de bugün bu krizi ve ardından yaşananları konuştuk. Berlin Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şahin Albayrak, drone sistemlerinin çeşitliliğinden bahsetti. Albayrak, dronların artık insanlığı, kritik altyapıları tehdit etmeye başladığını söyledi. Ve işin siyasi boyutu. Drone krizinde şüpheler Rusya üzerinde yoğunlaşıyor. Brüksel Özgür Üniversitesi'nden Doktor Demir Murat Seyrek de bu noktaya dikkat çekti. Rusya'nın temel hedeflerinden biri de aslında Avrupa'daki demokratik sistemi ve hukuk devletini hedef almak. Çünkü kendi oluşturduğu otoriter sistemin antitezi olarak görüyor diyor. Konunun ayrıntılarını ve açıklamaları ise ekip arkadaşımız Elmas Topçu derledi. Hayatın içinden her kesimi ilgilendiren konuları sizler için hazırlıyoruz. Bu ve bunun gibi ilginizi çeken tüm bölümlerimizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Adnan Ağaç. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.